için, emon için. Beni giyince zaman için, oh yeah, emon için, emon için. Hedef mi duyma baby, emon için, yeah.